kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan bir harika bir sabah. Merhaba, eylem ben. Merhaba.

dinleyenler, bilim insanları sonunda annelerimizin yıllardır söylediği şeyi bilimsel olarak da doğrulamış olabilir. Ultra işlenmiş gıdalar ve yanlış beslenme alışkanlıkları biyolojik yaşlanmayı gerçekten de hızlandırıyor. Yani mesele artık sadece kilo değil, vücut resmen içinden şöyle diyor: ya beni cips ve gazlı içecekle mi çalıştırıyorsun gerçekten? Bir kendine mi gelsen artık? Yani özetle, brokoli yemeye devam.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: İlişki Trendi ile karşınızdayız. Adı biraz enteresan. Golden Retriever Boyfriend. Yani tıpkı Golden Retriever cinsi köpekler gibi. Neşeli, sadık, sevgi dolu, enerjik ve partnerine hayranlığını gizlemeyen erkek tipim. Var mı çevrenizde böyle birileri? Örnek gösterebilirim. Zendaya, Tom Holland, Dua Lipa, Colin Turner, Taylor Swift, Travis Kelce. Ama sosyal medya yine ikiye bölündü. Bazıları bu erkek tipine fazla yumuşak deyince bu kez ortaya yeni bir kavram çıktı. Doberman Boyfriend. Yani daha gizemli, daha korumacı, daha sert ve daha karizmatik görünen erkek modelim. Şimdi sosyal medyada herkes aynı soruyu tartışıyor. İlişkide hangisi daha çekici? Karar sizin.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutun, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Uzmanların ısı kubbesi olarak adlandırdığı sistem nedeniyle Polonya çevre ülkelerde en yüksek seviyede sıcaklık uyarıları yeniden yapılmaya başlandı. Meteoroloji uzmanları termometrelerin yer yer 42 dereceyi göstermesinin beklendiğini söylüyorlar. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için dikkat çağrıları yapılıyor. Avrupa genelinde sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde daha geniş bir bölgeyi etkileyecek. O zaman ne yapıyoruz? En sıcak saatlerde dışarı çıkmamaya çalışıyoruz, bol su tüketiyoruz ve güneş altında da uzun süre kalmamaya çalışıyoruz.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

anlatamıyorum Diana. Şaş bir tesadüf mü? Yoksa hep aynı tipe mi gidiyoruz? Yeni bir araştırma tam da bunu tartışıyor. Yapılan çalışmaya göre insanlar romantik ilişkilerde aslında benzer kişileri seçme eğiliminde. Yani farkında olmadan hep aynı tipe yöneliyoruz. Araştırmada tam 332 yetişkin 9 yıl boyunca takip edilmiş. Ve sonuçlara göre insanların farklı ilişkilerdeki partnerler, kişilik özellikleri, davranış biçimleri, hatta fiziksel özellikleri açısından birbirine oldukça benziyor. Bilim insanları buna adeta bir tercih algoritması diyor. Araştırmada özellikle Big Five, yani Türkçe karşılığıyla kişilik modeli kullanılıyor. Bu model dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk ve duygusal yapı gibi özellikleri inceliyor. Bazı insanlar sürekli farklı biriyle birlikte olduğunu düşünse bile aslında hep aynı karakterleri tercih ediyor. Ya çok acayip değil mi? Anladık ki aşk bazen kalbin dilinin adı değil, bayağı alışkanlıklarımızın seçimi olabilir. Dikkatli olmakta fayda var yani.

şeyi kaybettiğimizde neden bu kadar üzülüyoruz? Ve neden kaybetmenin acısı kazandığımızdaki mutluluktan daha güçlü hissediliyor? Bilim insanlarına göre bunun bir adı var. Loss aversion, yani kayıptan kaçınma psikolojisi. Mesela cebimizden 1000 lira düşürdüğümüzde hissettiğimiz stres, yerde 1000 lira bulduğumuzdaki mutluluktan çok daha güçlüymüş. Araştırmaya göre bu psikolojik etkinin özellikle risk alma davranışlarını değiştirdiği ortaya çıktı. Yani bazen bizi yöneten şey mutluluk arayışı değil, kaybetme korkusu da olabiliyor. Yani kısacası bir şeyi kazanmak güzel hissettiriyor olabilir ama kaybetmek, inanın bana, beynimizde çok daha büyük bir yankı bırakıyor. Neyse, bunu bildiğimize göre artık o kadar bir şey kaybettiğimizde stres olmayız diye düşünüyorum.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yakay yapay zeka hamlesi geldi. 2040 yılına kadar tam 10 milyon yapay zeka destekli robotu günlük yaşamda kullanmaya başlayacaklarmış. Üretimden sağlık sektörüne, yaşlı bakımından afet müdahalesine kadar tam 18 farklı alandan bahsediyoruz. Hayatın her alanında robot olacak. Robotların görev yapacağı alanlar arasında imalat var, altyapım bakımı var, sağlık hizmetleri, savunma ve yaşlı bakımı öne çıkıyor. Kısacası bilim kurgu filmleri yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor ve görünen o ki gelecekte birçok işi artık insanlar değil robotlar yapacak. Peki biz ne yapacağız derseniz, zaten hepimizin kafasına takılan şeylerden bir tanesi de bu.

mesela. Simpsonlar gerçekten geleceği biliyor olabilir mi? İddiaya göre 1997 yılında yayınlanan bir Simpsonlar bölümünde 2026 Dünya Kupası finalinde oynayacak takımlar yıllar öncesinden tahmin edilmiş. Özellikle Meksika ile Portekiz arasında geçen kısa bir futbol sahnesi sosyal medyada yeniden viral oldu. Bu arada Donald Trump'ın başkanlığından görüntülü konuşmalara kadar birçok olayla ilişkilendiriliyor biliyorsunuz kehanet iddiaları. Sadece denk geliyor diyor yapımcılar. Simpsonlar gerçekten geleceği görüyor mu? Yoksa internet eski bölümleri yeniden yorumlamaya mı bayılıyor? Bilemiyorum ama bu kadar denk gelmesi de kafalarda gerçekten soru işaretlerini ortaya çıkarıyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

her şey eskiyor. Ya da şöyle söyleyeyim, her şeyin yerine başka şeyler de geliyor. Finlandiya'da yaklaşık 150 yıldır kullanılan analog sabit telefon hatları tamamen kapatılmış ve ülkede son bakır kablolu telefon görüşmesi de resmen gerçekleştirilmiş. Böylece eski tip analog telefon altyapısı tamamen kaldırıp fiber sisteme geçen son Nordik ülke oluyor Finlandiya. Uzmanlara göre artık bakım maliyetlerinin artması ve internet tabanlı iletişimin yaygınlaşması nedeniyle eski bakır kablolar teknolojiye zaten yetişemiyordu. Hatırlıyor musunuz? Hala arayanlar var mı bilmiyorum. Biz de çok fazla sabit telefon kullanmıyoruz ama biliyorsunuz ki radyomuzun var bir hattı. Bize ulaşabiliyorsunuz.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu. Profesyonel çocuğu. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
5: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Yapay zekadan ya da teknolojiden hep de şikayet edecek değiliz. Vesuv yanardağ patladığında milattan sonra 79'da. Oradaki bir kütüphane tamamen küv ve lav altında kalmış. Oradaki binlerce papirüs de kömürleşmiş, yani adeta kömür parçasına dönüşmüş. Yüzyıllar sonra bilim insanları bu siyahlaşmış ruloları açmayı bile cesaret edemediler. Çünkü açılırsa tamamen parçalanıyordu. Ama yapay zeka sayesinde ilginç bir şey oldu. Papirüs içindeki mürekkep izleri özel taramalarla görünür hale getirildi ve metin okumaya başlandı. Peki ne yaşıyordu derseniz? Metin diyor ki, insanlar sürekli daha iyi bir hayat arıyor. Ama çoğu zaman mutluluğu dış şeylerde arıyor. Oysa asıl önemli olan şey içselerden.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

şanstan bahsedelim. Gerçekten film gibi bir olay. Amerika'nın Las Vegas kentinde bir kumarhaneye giren bir ziyaretçi sadece 5 dolarlık bahisle slot makinesinde oynamaya başlıyor. Ve inanması zor ama sadece birkaç dakika içinde yaklaşık 10 milyon 292 bin doların üzerinde büyük bir ikramiye kazanıyor. Yani 5 dolar yatırıyor, makinede çok kısa süre oyun oynuyor ve mega jackpot patlıyor. Bir anda multimilyoner oluyor. Ya önemli bir şey söyleyeceğim ama bu tür kazanımlar aşırı nadir. O yüzden haber şansın zirvesi örneği olarak veriliyor. Yani günlük bir durum değil. Gerçek hayatta şans bazen gerçekten bir hikaye gibi çalışıyor, değil mi?

0: bizi.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey! Hey! Tüm sokaklar arkamda durur. Hey! Hey! Ben yazarım, alem kudurur. Hey! Hey! Gücü yeten varsa karşımda durur.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 cm taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutum, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, güvenli buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel Karnaval, hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10.99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutun, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konforlu buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor, sistem altyapısı ve 12 cm taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Beyaz.
1: Güzel bir yaz gününde, sıcak bir Temmuz gününde, hayatın salayı keyiflendirmeye başlıyoruz. Ben Rayna, mikrofon başında. Şarkılarla, günün güzel haberleriyle hayatın ritmi başlıyor. Yine doktolu bir iki saat var önümüzde. Yine gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Bugün de günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Hepiniz hoş geldiniz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

güzel şeylerden bahsedelim. İyi var olun ne de olsa bu aralar en çok onlara ihtiyacımız var. Peki nelerden bahsedelim bugün? Kahve içenlere yeni bir araştırmadan bahsedeceğim. Bu sefer hangi faydası ortaya çıkmış bir bakacağız. Şekeri tamamen kesmenin aslında çok da faydası yokmuş. Detaylara gireceğiz. Üşengeçlikten nasıl kurtuluruz? Saatlerce oturduğunuz vakit dik oturmak da işe yaramıyormuş. Detaylara bakacağız. Evimize şans getirecek bitkilerden, çocuk ve yetişkin güneş kremlerinin farkından bahsedeceğiz. Yine müzik magazin dünyasındaki en sevdiğimiz şeyler, yine en sevdiğimiz şarkılar, yine günün en güzel yanı, hayatın ritmini olacak, radyomuz açık olsun.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

güne başlarken en çok bahsettiğimiz mevzu kahve hiç şüphesiz. Çünkü güne başlarken bir uyanma sebebi olarak görüyoruz kendisini. Her ne kadar vücudun kendini uyandırma yetisi olsa da kahveden destek alıyoruz. Ama sadece uyanma becerisi için kahveyi tüketmiyoruz. Pek çok faydası var. Sadece güne zinde başlamaya yardımcı olmuyor kahve. Uzmanlara göre düzenli ve öğütülü tükettiğimizde karaciğer yağlanması, karaciğer enzim yüksekliği ve sertleşmesi gibi sorunlara karşı da destekleyici rol oynuyor. Yani kahve içenleri sevindiler. İyi bir araştırma daha yapmışlar. Kahve her gün düzenli ve ölçülü tüketildiğinde karaciğer sağlığını destekliyormuş. Aman 3 fincanı geçmeyin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 akşamsa 10 Radyo Monde.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi bugün günlerden salı. Dün pazartesi itibariyle diyete başlayacağım, sağlıklı besleneceğim, sıfır şeker tüketeceğim diyenler varsa çok açmadan arayı bu önemli haberi duyurmak istiyorum. Çünkü sıfır şeker tüketmenin vücutta farklı şekilde değişimlerde ortaya çıkarttığını söylüyorlar. Evet, şekeri tamamen kısıtlamak size mutlaka bir sağlık getirecek. Evet, şekersiz beslenmek haftalar içerisinde daha sağlıklı olmanızı sağlayacak ama aşırı kısıtlayıcı bu beslenme düzeninin de dengeyi bir anda bozabileceğini söylüyor uzmanlar. Bu yüzden tek bir besin öğesini tamamen kaldırmaya indirgemek yerine bütüncül yaklaşımla daha sağlıklı beslenmeye başlayabilirsiniz diyorlar. Çünkü tükettiğimiz besinlerin birbiriyle olan etkileşimleri çok önemli. Sıfır şeker tükettiğinizde, sadece şekeri kestiğinizde sağlıklı olmuyorsunuz. Diğer beslenme alışkanlıklarını da gözden geçirmek, kontrollü ve dengeli beslenmek lazım. Zira şekersiz dediğiniz şeylerin içinde bile şeker çıkıyor. Hatta tatlandırıcılar oluyor ki şekerden daha zararlı diyorlar bu yüzden. Evet, şekersiz tüketmek lazım. Şeker mutlaka fazla tüketilince zarar veriyor. Ama tamamen kesmek de tamamen sağlıklı olmak anlamına gelmiyor.

Siz de üşeniyor musunuz sabah yataktan çıkmaya, akşam yatağa girmeye, gün içinde çalışmaya, işe gitmeye, işten dönmeye, evde bir şeyler yapmaya, tatile gitmeye, tatilden sonra etrafı toparlamaya üşeniyor musunuz? Her türlü üşenecek bir şey buluyoruz. Hatta sabah uyanmaya bile üşeniyoruz, alarmı erteliyoruz. Peki bu üşengeçlikten erteleme hormonu nasıl vazgeçeceğiz? Uzmanlar, üşengeçliğin anladığınız vakit onun daha kolay üstesinden gelebilirsiniz diyorlar. Mesela kendinize küçük ödüller vererek üstesinden gelmeye başlayabilirsiniz küçük küçük. Üşendiğiniz işleri ilk başta tamamlayarak sonra ödüllerinizi kazanarak bu üşengeçliğin üstesinden gelebilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki ilk başta sizi o üşengeçliğe iten tüm birikmiş duygulardan da kurtulmak gerektiğini söylüyorlar. Biraz zorlu ve uzun bir süreç olacak ama yavaş yavaş üstesinden geleceğiz. Yavaş yavaş hiçbir şeye üşenmeden her şeyin altından kalkacağız hiç şüphesiz. Sadece istemek lazım.

masa başı çalışanları masa başında otururken dik oturun, aman kamburunuz çıkmasın diyorlardı. Ama artık dik oturmanın da yeterli olmadığını söylüyorlar. Çünkü saatlerce masa başında çalışan pek çok kişi bunun yeterli olmadığını da anlamaya başladı. Uzmanlara göre asıl önemli olan uzun süre aynı pozisyonda kalmamak ve gün içinde düzenli olarak hareket etmek. Uzmanlar uzun süre hareketsiz kalmanın boyun, sırt, bel, kalça çevresinde kas gerginliğine, dolaşımın yavaşlamasına, eklem hareketlerinin azalmasına yol açtığını söylüyorlar. Bu yüzden sadece dik oturmak düzgün ve sağlıklı postür anlamında bütünün farklı pozisyonlarda olması, kasların, eklemlerin düzenli olarak hareket etmesi gerekiyor diyorlar, haberiniz olsun. Hatırlatmış olayım, siz de gün boyun hareket etmeyi ihmal etmeyin.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi kimi arkadaşım var, evin bir köşesi botanik bahçesi gibi çiçeklerle dolu. Kimi arkadaşım var, evinin içine bir tane bile çiçek sokmuyor. Hangi taraftasınız bilmiyorum ama ben evin içinde ve dışında her yerde çiçeklerden, yeşilliklerden çok fazla keyif alıyorum. Siz de benim gibi çiçek büyütmeyi seviyorsanız eğer, o zaman size şans getirecek çiçeklerden bahsedelim. En azından biraz daha faydalı olsun. Daha önce evin havasını temizlemelerden bahsetmiştik. Evinizde şansınız, mutluluğu, sağlığı arttırmak için karanfil bakabilirsiniz. Yani evin içinde biraz zor, belki bahçede. Şakayık ve gül, iyi şans, iyi sürpriz, sadakat ve şefkat anlamında. Parayı bereket çekmek anlamında yetiştirildiği. Krizanteminde evin neşesini arttırdığını söylüyorlar. Orkide ise evdeki barışı ve sükunetini sağlarmış. Hiç çiçek atmayan yeşil yapraklı bitkilerin ise yine şansı arttırdığını düşünüyorum. Siz en çok hangisini seviyorsunuz? Onlarla bir arada olmaya bakın.

Şimdi tatile gittiniz, günübirlik bir yere gittiniz, denize girdiniz, havuza girdiniz ama yanınıza kendi güneş kreminizi almadınız. Sadece çocuğunki var ya da tam tersi. Çocuğun güneş kremini almayı unutmuşsunuz, sadece kendinizinki var. Peki çocuk ve yetişkin güneş kremleri arasındaki farkı ne? Yani biz onlarınkini, onlar bizim kremimizi kullanamazlar mı? Şimdi çocukların cildi yetişkinlere göre daha hassas olduğu için çocuk güneş kremleri genelde daha nazik ve hassas ciltler için özel olarak formüle ediliyor. Pek çok çocuk güneş kreminde kimyasal madde ve parfüm bulunmuyor. Bu yüzden cildiyeciler, dermatologlar mümkünse yetişkinlerin de çocuk güneş kremi kullanması gerektiğini söylüyorlar. Yani sizin güneş kreminizi çocuklara kullanmayın ama siz çocukların gibi kullanabilirsiniz diyorlar, aklınızda olsun. Eğer böyle bir unutkanlık yaptıysanız ilk önce çocukların güneş kremini atın.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

bazen vazgeçemediğimiz şarkıları dinlemeyi seviyoruz. İşte o vazgeçemediğimiz şarkıların yepyeni yorumlarını da dinlemeyi seviyorsanız Gökhan Türkmen bu kez dinleyicisini kendi müzikal yolculuğunun izlerini taşıyan özel bir projeyle buluşturuyor. Denk adını taşıyan 9 şarkılı cover projesiyle yıllar boyunca dinlemeyi, söylemeyi, kendinize yakın hissetmeyi sürdürdüğünüz şarkıları yeniden yorumluyor. Projenin ilk şarkısı Yandım dijital platformlarda paylaşıldı bile. Söz ve müziğine Marcel Alanson imzası olan Gökhan Türkmen yorumuyla yeniden hayat bulan Yandım bize o güzel günleri Gökhan Türkmen'in yorumuyla hatırlatacak. Denk projesinde ise unutamadığımız şarkıları Gökhan Türkmen yorumuyla hatırlatmış olayım şimdiden. Peki unutamadığımız şarkılar, orijinalleri, yeni ve çok daha fazlası yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmini sıkılamaz müziğiniz hep açık kalsın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutan, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, güvenli, buluşturma. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Karnaval, hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 99.5 Radyo Mundo.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konforlu sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı toprak, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, güvenlik, detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

karnavaldan ve harika bir sabah. Merhaba, eylem ben. Merhaba.

3, 4. Tutuyorum kendimi yine zar zor, ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

dinleyenler, bilim insanları sonunda annelerimizin yıllardır söylediği şeyi bilimsel olarak da doğrulamış olabilir. Ultra işlenmiş gıdalar ve yanlış beslenme alışkanlıkları biyolojik yaşlanmayı gerçekten de hızlandırıyor. Yani mesela artık sadece kilo değil, vücut resmen içinden şöyle diyor: ya beni cips ve gazlı içecekle mi çalıştırıyorsun gerçekten? Bir kendine mi gelsen artık? Yani özetle, brokoli yemeye devam.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Güneş Getiren'de ile karşınızdayız. Adı biraz enteresan. Golden Retriever Boyfriend. Yani tıpkı Golden Retriever cinsi köpekler gibi. Neşeli, sadık, sevgi dolu, enerjik ve partnerine hayranlığını gizlemeyen erkek tipim. Var mı çevrenizde böyle birileri? Örnek gösterebilirim. Zendaya, Tom Holland, Dua Lipa, Colin Turner, Taylor Swift, Travis Kelce. Ama sosyal medya yine ikiye bölündü. Bazıları bu erkek tipine fazla yumuşak deyince bu kez ortaya yeni bir kavram çıktı. Doberman Boyfriend. Yani daha gizemli, daha korumacı, daha sert ve daha karizmatik görünen erkek modelim. Şimdi sosyal medyada herkes aynı soruyu tartışıyor. İlişkide hangisi daha çekici? Karar sizin.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı toprak, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, güvenli buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

ısı kubbesi olarak adlandırdığı sistem nedeniyle Polonya çevre ülkelerde en yüksek seviyede sıcaklık uyarıları yeniden yapılmaya başlandı. Meteoroloji uzmanları termometrelerin yer yer 42 dereceyi göstermesinin beklendiğini söylüyorlar. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için dikkat çağrıları yapılıyor. Avrupa genelinde sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde daha geniş bir bölgeyi etkileyecek. O zaman ne yapıyoruz? En sıcak saatlerde dışarı çıkmamaya çalışıyoruz, bol su tüketiyoruz ve güneş altında da uzun süre kalmamaya çalışıyoruz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

anlatamıyorum diyenler. Aşk bir tesadüf mü? Yoksa hep aynı tipe mi gidiyoruz? Yeni bir araştırma tam da bunu tartışıyor. Yapılan çalışmaya göre insanlar romantik ilişkilerde aslında benzer kişileri seçme eğiliminde. Yani farkında olmadan hep aynı tipe yöneliyoruz. Araştırmada tam 332 yetişkin 9 yıl boyunca takip edilmiş. Ve sonuçlara göre insanların farklı ilişkilerdeki partnerler, kişilik özellikleri, davranış biçimleri, hatta fiziksel özellikleri açısından birbirine oldukça benziyor. Bilim insanları buna adeta bir tercih algoritması diyor. Araştırmada özellikle Big Five, yani Türkçe karşılığıyla kişilik modeli kullanılıyor. Bu model dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk ve duygusal yapı gibi özellikleri inceliyor. Bazı insanlar sürekli farklı biriyle birlikte olduğunu düşünse bile aslında hep aynı karakterleri tercih ediyor. Ya çok acayip değil mi? Anladık ki aşk bazen kalbin dilinin adı değil, bayağı alışkanlıklarımızın seçimi olabilir. Dikkatli olmakta fayda.

Bir şeyi kaybettiğimizde neden bu kadar üzülüyoruz? Ve neden kaybetmenin acısı kazandığımızdaki mutluluktan daha güçlü hissediliyor? Bilim insanlarına göre bunun bir adı var. Loss aversion, yani kayıptan kaçınma psikolojisi. Mesela cebimizden 1000 lira düşürdüğümüzde hissettiğimiz stres, yerde 1000 lira bulduğumuzdaki mutluluktan çok daha güçlüymüş. Araştırmaya göre bu psikolojik etkinin özellikle risk alma davranışlarını değiştirdiği ortaya çıktı. Yani bazen bizi yöneten şey mutluluk arayışı değil, kaybetme korkusu da olabiliyor. Yani kısacası bir şeyi kazanmak güzel hissettiriyor olabilir ama kaybetmek, inanın bana, beynimize çok daha büyük bir yankı bırakıyor. Neyse, bunu bildiğimize göre artık o kadar bir şey kaybettiğimizde stres olmayız diye düşünüyorum.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Japonya'dan dev bir yapay zeka hamlesi geldi. 2040 yılına kadar tam 10 milyon yapay zeka destekli robotu günlük yaşamda kullanmaya başlayacaklarmış. Üretimden sağlık sektörüne, yaşlı bakımından afet müdahalesine kadar tam 18 farklı alandan bahsediyoruz. Hayatın her alanında robot olacak. Robotların görev yapacağı alanlar arasında imalat var, altyapım bakımı var, sağlık hizmetleri, savunma ve yaşlı bakımı öne çıkıyor. Kısacası, bilim kurgu filmleri yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor ve görünen o ki gelecekte birçok işi artık insanlar değil, robotlar yapacak. Peki biz ne yapacağız derseniz, zaten hepimizin kafasına takılan şeylerden bir tanesi de bu.

mesela. Simpsonlar gerçekten geleceği biliyor olabilir mi? İddiaya göre 1997 yılında yayınlanan bir Simpsonlar bölümünde 2026 Dünya Kupası finalinde oynayacak takımlar yıllar öncesinden tahmin edilmiş. Özellikle Meksika ile Portekiz arasında geçen kısa bir futbol sahnesi sosyal medyada yeniden viral oldu. Bu arada Donald Trump'ın başkanlığından görüntülü konuşmalara kadar birçok olayla ilişkilendiriliyor biliyorsunuz kehanet iddiaları. Sadece denk geliyor diyor yapımcılar. Simpsonlar gerçekten geleceği görüyor mu? Yoksa internet eski bölümleri yeniden yorumlamaya mı bayılıyor? Bilemiyorum ama bu kadar denk gelmesi de kafalarda gerçekten soru işaretlerini ortaya çıkarıyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

her şey eskiyor. Ya da şöyle söyleyeyim, her şeyin yerine başka şeyler de geliyor. Finlandiya'da yaklaşık 150 yıldır kullanılan analog sabit telefon hatları tamamen kapatılmış ve ülkede son bakır kablolu telefon görüşmesi de resmen gerçekleştirilmiş. Böylece eski tip analog telefon altyapısı tamamen kaldırıp fiber sisteme geçen son Nordik ülke oluyor Finlandiya. Uzmanlara göre artık bakım maliyetlerinin artması ve internet tabanlı iletişimin yaygınlaşması nedeniyle eski bakır kablolar teknolojiye zaten yetişemiyordu. Hatırlıyor musunuz? Hala arayanlar var mı bilmiyorum. Biz de çok fazla sabit telefon kullanmıyoruz ama biliyorsunuz ki radyomuzun var bir hattı. Bize ulaşabiliyorsunuz.

0: uzmanlar oto lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel katkıları. Karnaval, hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10.99.5 Radyo Monde.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutu, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

yapay zekadan ya da teknolojiden hep de şikayet edecek değiliz. Vezüv yanardağı patladığında milattan sonra 79'da. Oradaki bir kütüphane tamamen küv ve lav altında kalmış. Oradaki binlerce papirüs de kömürleşmiş, yani adeta kömür parçasına dönüşmüş. Yüzyıllar sonra bilim insanları bu siyahlaşmış ruloları açmayı bile cesaret edemediler. Çünkü açılırsa tamamen parçalanıyordu. Ama yapay zeka sayesinde ilginç bir şey oldu. Papirüs içindeki mürekkep izleri özel taramalarla görünür hale getirildi ve metin okumaya başlandı. Peki ne yaşıyordu derseniz? Metin diyor ki, insanlar sürekli daha iyi bir hayat arıyor. Ama çoğu zaman mutluluğu dış şeylerde arıyor. Oysa asıl önemli olan şey içselerden.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

biraz da şanstan bahsedelim. Gerçekten film gibi bir olay. Amerika'nın Las Vegas kentinde bir kumarhaneye giren bir ziyaretçi sadece 5 dolarlık bahisle slot makinesinde oynamaya başlıyor. Ve inanması zor ama sadece birkaç dakika içinde yaklaşık 10 milyon 292 bin doların üzerinde büyük bir ikramiye kazanıyor. Yani 5 dolar yatırıyor, makinede çok kısa süre oyun oynuyor ve mega jackpot patlıyor. Bir anda multimilyoner oluyor. Ya önemli bir şey söyleyeceğim ama bu tür kazanımlar aşırı nadir. O yüzden haber şansın zirvesi örneği olarak veriliyor. Yani günlük bir durum değil. Gerçek hayatta şans bazen gerçekten bir hikaye gibi çalışıyor, değil mi?

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla karnaval sona erdi.

güzel bir yaz gününde, sıcak bir Temmuz gününde, hayatın salıyı keyiflendirmeye başlıyoruz. Ben Rayna, mikrofon başında. Şarkılarla, günün güzel haberleriyle hayatın ritmi başlıyor. Yine dopdolu bir iki saat var önümüzde. Yine gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Bugün de günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Hepiniz hoş geldiniz.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü. Pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

güzel şeylerden bahsedelim, iyi kavralım ne de olsa bu aralar en çok onlara ihtiyacımız var. Peki nelerden bahsedelim bugün? Kahve içenlere yeni bir araştırmadan bahsedeceğim. Bu sefer hangi faydası ortaya çıkmış bir bakacağız. Şekeri tamamen kesmenin aslında çok da faydası yokmuş. Detaylara gireceğiz. Üşengeçlikten nasıl kurtuluruz? Saatlerce oturduğunuz vakit dik oturmak da işe yaramıyormuş. Detaylara bakacağız. Evimize şans getirecek bitkilerden, çocuk ve yetişkin güneş kremlerinin farkından bahsedeceğiz. Yine müzik magazin dünyasındaki en sevdiğimiz şeyler, yine en sevdiğimiz şarkılar, yine günün en güzel yanı, hayatın ritmini olacak, radyomuz açık olsun.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Güne başlarken en çok bahsettiğimiz mevzu kahve hiç şüphesiz. Çünkü güne başlarken bir uyanma sebebi olarak görüyoruz kendisini. Her ne kadar vücudun kendini uyandırma yetisi olsa da kahveden destek alıyoruz. Ama sadece uyanma becerisi için kahveyi tüketmiyoruz. Pek çok faydası var. Sadece güne zinde başlamaya yardımcı olmuyor kahve. Uzmanlara göre düzenli ve ölçülü tükettiğimizde karaciğer yağlanması, karaciğer enzim yüksekliği ve sertleşmesi gibi sorunlara karşı da destekleyici rol oynuyor. Yani kahve içenleri sevindiler. İyi bir araştırma daha yapmışlar. Kahve her gün düzenli ve ölçülü tüketildiğinde karaciğer salınımı destekliyormuş. Aman 3 fincanı geçmeyin.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştu. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Şimdi bugün günlerden salı. Dün pazartesi itibariyle diyete başlayacağım, sağlıklı besleneceğim, sıfır şeker tüketeceğim diyenler varsa çok açmadan arayı bu önemli haberi duyurmak istiyorum. Çünkü sıfır şeker tüketmenin vücutta farklı şekilde değişimlerde ortaya çıkarttığını söylüyorlar. Evet, şekeri tamamen kısıtlamak size mutlaka bir sağlık getirecek. Evet, şekersiz beslenmek haftalar içerisinde daha sağlıklı olmanızı sağlayacak ama aşırı kısıtlayıcı bu beslenme düzeninin de dengeyi bir anda bozabileceğini söylüyor uzmanlar. Bu yüzden tek bir besin öğesini tamamen kaldırmaya indirgemek yerine bütüncül yaklaşımla daha sağlıklı beslenmeye başlayabilirsiniz diyorlar. Çünkü tükettiğimiz besinlerin birbiriyle olan etkileşimleri çok önemli. Sıfır şeker tükettiğinizde, sadece şekeri kestiğinizde sağlıklı olmuyorsunuz. Diğer beslenme alışkanlıklarını da gözden geçirmek, kontrollü ve dengeli beslenmek lazım. Zira şekersiz dediğiniz şeylerin içinde bile şeker çıkıyor. Hatta tatlandırıcılar oluyor ki şekerden daha zararlı diyorlar bu yüzden. Evet, şekersiz tüketmek lazım. Şeker mutlaka fazla tüketilince zarar veriyor. Ama tamamen kesmek de tamamen sağlıklı olmak anlamına gelmiyor.

uyanmaya bile üşeniyoruz, alarmı erteliyoruz. Peki bu üşengeçlikten erteleme huyunu nasıl vazgeçeceğiz? Uzmanlar, üşengeçliğin anladığınız vakit onun daha kolay üstesinden gelebilirsiniz diyorlar. Mesela kendinize küçük ödüller vererek üstesinden gelmeye başlayabilirsiniz küçük küçük. Üşendiğiniz işleri ilk başta tamamlayarak, sonra ödüllerinizi kazanarak bu üşengeçliğin üstesinden gelebilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki ilk başta sizi o üşengeçliğe iten tüm birikmiş duygulardan da kurtulmak gerektiğini söylüyorlar. Biraz zorlu ve uzun bir süreç olacak ama yavaş yavaş üstesinden geleceğiz. Yavaş yavaş hiçbir şeye üşenmeden her şeyin altından kalkacağız hiç şüphesiz. Sadece istemek lazım.

Siz de üşeniyor musunuz sabah yataktan çıkmaya, akşam yatağa girmeye, gün içinde çalışmaya, işe gitmeye, işten dönmeye, evde bir şeyler yapmaya, tatile gitmeye, tatilden sonra etrafı toparlamaya üşeniyor musunuz? Her türlü üşenecek bir şey buluyoruz. Hatta sabah

masa başı çalışanları masa başında otururken dik oturun, aman kamburunuz çıkmasın diyorlardı. Ama artık dik oturmanın da yeterli olmadığını söylüyorlar. Çünkü saatlerce masa başında çalışan pek çok kişi bunun yeterli olmadığını da anlamaya başladı. Uzmanlara göre asıl önemli olan uzun süre aynı pozisyonda kalmamak ve gün içinde düzenli olarak hareket etmek. Uzmanlar uzun süre hareketsiz kalmanın boyun, sırt, bel, kalça çevresinde kas gerginliğini, dolaşımın yavaşlamasını, eklem hareketlerinin azalmasını yavaşladığını söylüyorlar. Bu yüzden sadece dik oturmak, düzgün ve sağlıklı postür anlamında farklı pozisyonlarda olması, kasların, eklemlerin düzenli olarak hareket etmesi gerekiyor diyorlar, haberiniz olsun. Hatırlatmış olayım, siz de gün boyunca hareket etmeyi ihmal etmeyin.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

Şimdi kimi arkadaşım var, evin bir köşesi botanik bahçesi gibi çiçeklerle dolu. Kimi arkadaşım var, evinin içine bir tane bile çiçek sokmuyor. Hangi taraftasınız bilmiyorum ama ben evin içinde ve dışında her yerde çiçeklerden, yeşilliklerden çok fazla keyif alıyorum. Siz de benim gibi çiçek büyütmeyi seviyorsanız eğer, o zaman size şans getirecek çiçeklerden bahsedelim. En azından biraz daha faydalı olsun. Daha önce evin havasını temizleyenlerden bahsetmiştik. Evinizde şansı, huzuru, mutluluğu, sağlığı arttırmak için karanfil bakabilirsiniz. Yani evin içinde biraz zor, belki bahçede. Şakayık ve gül, iyi şans, iyi sürpriz, sadakat ve şefkat anlamında. Parayı bereket çekmek anlamında yetiştirildiği. Krizanteminde evin neşesini arttırdığını söylüyorlar. Orkide ise evdeki barışı ve sükuneti sağlarmış. Hiç çiçek atmayan yeşil yapraklı bitkilerin ise yine şansı arttırdığını düşünüyorlar. Siz en çok hangisini seviyorsanız onlarla bir arada olmaya bakın.

Şimdi tatile gittiniz, günübirlik bir yere gittiniz, denize girdiniz, havuza girdiniz ama yanınıza kendi güneş kreminizi almadınız. Sadece çocuğunki var ya da tam tersi. Çocuğun güneş kremini almayı unutmuşsunuz, sadece kendinizinki var. Peki çocuk ve yetişkin güneş kremleri arasındaki farkı ne? Yani biz onlarınkini, onlar bizim kremimizi kullanamazlar mı? Şimdi çocukların cildi yetişkinlere göre daha hassas olduğu için çocuk güneş kremleri genelde daha nazik ve hassas ciltler için özel olarak formüle ediliyor. Pek çok çocuk güneş kreminde kimyasal madde ve parfüm bulunmuyor. Bu yüzden cildiyeciler, dermatologlar mümkünse yetişkinlerin de çocuk güneş kremi kullanması gerektiğini söylüyorlar. Yani sizin güneş kreminizi çocuklara kullanmayın ama siz çocukların gibi kullanabilirsiniz diyorlar, aklınızda olsun. Eğer böyle bir unutkanlık yaptıysanız ilk önce çocukların güneş kremini atın.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

bazen vazgeçemediğimiz şarkıları dinlemeyi seviyoruz. İşte o vazgeçemediğimiz şarkıların yepyeni yorumlarını da dinlemeyi seviyorsanız Gökhan Türkmen bu kez dinleyicisini kendi müzikal yolculuğunun izlerini taşıyan özel bir projeyle buluşturuyor. Denk adını taşıyan 9 şarkılık cover projesiyle yıllar boyunca dinlemeyi, söylemeyi, kendinize yakın hissetmeyi sürdürdüğünüz şarkıları yeniden yorumluyor. Projenin ilk şarkısı Yandım dijital platformlarda paylaşıldı bile. Söz ve müziğine Mazhar Alanson imzası olan Gökhan Türkmen yorumuyla yeniden hayat bulan Yandım bize o güzel günleri Gökhan Türkmen'in yorumuyla hatırlatacak. Denk projesinde ise unutamadığımız şarkıları Gökhan Türkmen yorumuyla hatırlatmış olayım şimdiden. Peki unutamadığımız şarkılar, orijinalleri, yeni ve çok daha fazlası yanı başınızdaki radyoda hayatın bitmemesi, bitmemesi, bitmemesi açık kalsın.

0: Biz fotojenik.
1: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
2: Uzman kadrosu. Profesyonel çözüm. Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10.99.5 Radyo Moni'de.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yönüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutum, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
6: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

0: Daha.
1: Çok sevdiğiniz şarkıyı açıp dans ettiğinizde kendinizi daha iyi hissettiğinizi fark ettiniz mi? Şimdiye kadar yapmadıysanız büyük kayıp. Bence en sevdiğiniz şarkıları açın. Hiçbir şey yapamıyorsanız ya da imkanınız varsa arkadaşlarınızla birkaç gece dışarı çıkın. Bakın daha mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Özellikle 40 ila 65 yaş arası kadınlarda kulüp kültürünün ruh sağlığına olumlu etki ettiğini keşfetmişler. Araştırmalara göre gece hayatı deneyimlerinin psikolojik açıdan olumlu sonuçlar doğurduğunu ortaya çıkartmışlar. Leeds Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 40 ila 65 yaş arasındaki kadınların arkadaşlarıyla gece kulüpte dans etmesinin ruh sağlığına iyi geldiğini ortaya çıkartmış. Bir deneyin, hiçbir şey yapamıyorsanız açın radyonuzu, en sevdiğiniz şarkıyla dans edin.

Tatile çıktınız mı? Belki de bitirdiniz tatil olayını ya da hiç çıkmadınız, daha vaktiniz var, arkadaşlarınızla plan yapıyorsunuz. Peki bu sene kiminle tatile çıkmayı planladınız ya da kiminle tatile çıktınız? Çünkü artık kadınlar eşleriyle, sevgilileriyle değil, kız arkadaşlarıyla tatile çıkmak istiyorlarmış. Yeni araştırmalar daha fazla kadının hayatında yerini kadın arkadaşlıklarına öncelik verdiğini ortaya çıkartmış. Bu değişimde kadınların artan finansal bağımsızlığı var. Tabii ya da götürdükleri var. Dolayısıyla güvensizlik var. İşte bu yüzden kadınlar duygusal destek ve anlatma hissini artık ilişkilerden ziyade yakın arkadaşlıklarda buluyorlarmış. Bakalım acaba siz bu araştırmaya uyuyor musunuz? Tatil planlarınızı sevgili arkadaşlar, yoksa en arkadaşlarla tatile çıkmak var.

Güzel bir salı günü dedik. Tabii günü güzelleştiren haberlerle ve şarkılarla bugün de hayatın yakaladık ve biz ayrılan 2 saati tamamladık. Şimdilik hoşçakalın. Bugünlük hoşçakalın. Yarın hayatın buluşmak üzere bu güzel salı günü en sevdiğiniz şarkılarla çıkartmaya devam edin.

0: etti.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: zamanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı kapı, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konfor buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Uzmanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 10 99.5 Radyo Mundo.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Sistemi, yerden ısıtmalı konfor sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımı ile tasarlanan geleceğin ev sizleri bekliyor. Kapalı tutu, kaliteli ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler, konfor, buluştuk. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı, 541-201-8088, 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugün inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.